Ne sigar bacı bir singe. Atal wajibi nono mo bayka sanda alhasidi tirina cahayano kaga bayinte.